anzi all'immenso, ir commersi bakmaca lavim azir fon yeskezi koşu serine pulmu.